0: Sen senden sallanır. Sallanır. Here's what's clearly available.
1: 4319.

Yani çok bekliyoruz abi. Bekliyoruz abi. And say happy morning. Here's